Dersin gurulun gerekeli yönçüm bitti yönbıgı bozsun. Dörüleyi gurulun halı uçanmağa. Gülü buğurdak gıcı vay. Uyuruttum burgılca şu.